Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, meteorun Mayon Yanardağ yamacına düştüğü görüntüleri paylaştı. Enstitü, meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak. Ayrıca kış aylarında da güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyelere ulaştı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 33,5 dereceyi gören sıcaklıklarla rekor tazelendi. Tahminlere göre sıcaklıklar Haziran boyunca devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu aktarıyor. Üretilen gıdanın da %40'ının israf edildiği, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığı anımsatılıyor. Gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su israf edildiği de belirtiliyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek. NASA önümüzdeki 6 yıl içinde ayda şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını açıkladı. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar ay yüzeyinde keşif yapacak, ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 30 Mayıs 2026 Cumartesi, bugün bayram tatili hala devam ediyor. Son iki, artık tersine kavimler göçü yavaş yavaş bugün başlar. Şehir merkezlerinin o rahat, trafiğin az olduğu versiyonu içinde herhalde bugün, hatta bu sabah son dakikalar, son saatlerdir diye tahmin ediyorum. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. İki saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim cumartesi sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım hafta sonuna.

Günün ilk kahveleri içilmiştir diye tahmin ediyorum. Gerçekten akşam yatarken sabah içeceği kahveyi düşünenler var ve bazen ben de bunu yapıyorum. Ve uzmanlar sabah aç karnına kahve içilmemesini öneriyor biliyorsunuz. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre aç karnına içilen sabah kahvesinin hassas mideli kişilerde reflü, ülser gibi rahatsızlıkları tetikleyebileceği söyleniyor. Diğer yandan da sabah yüksek olan kortizol seviyesini artırıp kan şekerini yükseltiyor deniyor. Yani en azından kuru yemiş gibi bir şey yiyip üzerine belki o kahveyi içmekte fayda var. Kahvenin çok faydası var tabii ki. Kafein içeriği sayesinde merkezi sinir sistemini uyarıyor. Bu da uyanıklık, dikkat ve enerjiyi artırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımını teşvik ediyor ama içine tabii şeker koymuyoruz. Ve bağırsak hareketlerini teşvik edebiliyor. Sabah kahvenizi keyifle için elbette ama aç karnı içmemekte fayda var diye anlıyorum.

Havanın sağ solu belli değil gerçekten. Meteoroloji günlerdir uyarıyor. Sağanak yağış görülecek yurdun pek çok kesiminde diyor. Hakikaten de dün Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli sağanaklar etkili oldu. Hatay'da dolu bile yağmış. Görmüşsünüzdür. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Gaziantep'teseniz 70 yılın en yüksek yağışını gördü. Kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıklar düştü ama bugün yağışların Türkiye'yi terk etmesi bekliyor. Ay böyle terk etmek değil. Terk etmek deyince de bir hüzünlü oluyor. Yağışların sona ereceği tahmin ediliyor diyelim. İklim de, hava sıcaklıkları da, bana kalırsa metabolizmalarda oldukça zorlanıyor bu iniş çıkışlardan ama herkese kolaylıklar diliyorum. Kral Pop.

0: 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Birkaç kültür sanat etkinliği önerisi paylaşmak istiyorum. İlki İzmir'den. İzmir'de 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Efes gece müzeciliği turları başlıyor. Katılımcılar antik dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Efes'i gece ışıkları eşliğinde ve uzman rehberlerle ziyaret etme fırsatı bulacak. Turlar 4 Haziran, 12 Haziran, 17 Haziran ve 25 Haziran'da yapılacak. Kontenjanların sınırlı olduğu programa katılmak isteyen gençlerin başvuruları da Aşık Veysel Gençlik Merkezi üzerinden alınıyor. Aklınızda olsun. İstanbul'da ise şehrin bahar hali Tersane İstanbul'da devam ediyor. Bahar Edition'da akustik konserler, seramikten botanik baskıya, pek çok yaratıcı atölye, gastronomi deneyimleri, canlı performanslar, açık hava sanat enstalasyonları ve çocuk aktiviteleri ziyaretçileri bekliyor. Belki hafta sonu değerlendirmek istersiniz.

West İstanbul'da biliyorsunuz. Zira zaten akşam konseri var. Moda da görülmüş dün hatta. Çok tatlı, düşünsenize Moda sokaklarında geziyorsunuz. Kanye West ve sevgilisi, oldukça enteresan bir kare bence. Kanye West Avrupa turnesinin açılışını İstanbul'da yapıyor. Konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Before Party ve After Party etkinliklerinin yer alacağı konserde ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlenecek. Sabaha kadar devam etmesi beklenen programda Yener Çevik, Burak Yeter, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahnede olacak. Organizasyona her yaş grubundan dinleyicinin katılması bekleniyor ama 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri eşliğinde etkinliğe giriş yapabiliyor. Bu önemli ve asıl bomba konserde ertesi gün İstanbul'da bir etkinliği olan Travis Scott'ın da konuk sanatçı olarak sahnede yer alacak olması. Travis Scott da yarın 31 Mayıs'ta 2500 kişilik bir etkinlikte performans sergileyecek. Onu da yarın ayrıca konuşuruz. Bakalım Kanye West konseri bu akşam nasıl geçecek, onu merakla bekliyoruz. Sen

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kures, oh oh oh, bayram havası dolsun her odaya. Kures, oh oh oh, iyi bayramlar.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları...

Tersine kavimler göçü artık başlıyor. Havaalanları dolar taşar, sahil beldelerinden çıkış kuyrukları oluşur, saatlerce çıkılamaz o Bodrum'dan, Çeşme'den, Datça'dan. Şehir merkezlerinin trafiği artmaya başlar, daha da fenası. Artık bu sabah şehir merkezleri için son trafiksiz sabahtır, son saatler diye tahmin ediyorum. Araç kullanacak olanlar için uzmanların uyarılarını hatırlatmaya başlıyorum artık. Yol hipnozu önemli bir konu. Sürücü yol hipnozuna kapıldığında tek bir noktaya odaklanarak bir çeşit transa giriyor. Gözleri açık yola bakıyor, anlamıyorsunuz ama zihni kapalı. Araç kullanımına otomatikleşmiş hareketlerle devam ediyor ama farkındalık yok denecek kadar az ve bu durumda ciddi trafik kazalarına yol açıyor. Şoför yanında oturan yolcunun sürekli sürücüyü takip etmesi, uyumaması, ileride bir tehlike varsa onu tedirgin etmeden uyarması gerekiyor. Çünkü sürücü yol hipnozuna girdiyse ona gösterilen o ani tepki sert bir direksiyon hamlesine ve aracın da Allah korusun savrulup yoldan çıkmasına sebep olabilir. Trafikte sürücü de yan koltukta oturan da çok dikkatli olmalı, uzun lafın kısası. 2-2,5 saatte bir mola vermeyi de unutmayın lütfen. İyi yolculuklar herkese.

0: buraya gel.
1: Bayram boyunca yediniz, içtiniz, artık yetsin, değil mi? Bayramda yemeğe hakkımız varmış gibi hissediyoruz ama pazartesi günü o kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız ki ikramlara hayır diyemediniz. Tatildeysek acının bayramda da mı yemeyelim deniyor. Yapılıyor yani bunlar, itiraf edelim. Şimdi o yenenlerin yavaş yavaş pazartesi itibariyle bedelini ödemeye gelecek sıra. Bayram sonrası beslenmeye tatlıdan uzak durarak başlayın diyor uzmanlar. Bayram boyunca yeterince tükettiğiniz hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine meyve tüketebilirsiniz. O bile sınır yani, meyve bile yemeyin bana kalırsa. Hareket etmeyi unutmamalısınız. Gün boyunca 8-10 bardak su içmeye özen göstermek lazım. Suyun yanı sıra yeşil çay gibi detoks etkili bitki çayları da tüketilebilir. Kurban Bayramı sonrası beslenme programı probiyotik içermeli deniyor. Bunun içinde kefir ve yoğurt gibi besinleri ara öğünlerde mutlaka tüketin diyor beslenme uzmanları. Hatırlatmak isterim, hafta sonu bari bayram yemesini, içmesini, ikramlarını azaltın bence. Altyazı M.K.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldüm. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara Apio Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Manifest Amatör. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

En çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara APO yer aldı.

0: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. Numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Bir güldün beni geri döndürdün, beni bulamaz ödedim, yine başa döndürdün. 6 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak, sana yangınım şakadır.
0: 5 numara Semicenk Çıkmaz Bir Sokakta.

0: 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İki numara Apio Ömrüm.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Bir numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Pop liste. Reklam. Zirveye yükselenlerin tercihi DC Asansör. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: De kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Kendinden tel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yapı Kredi World'lular.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Bayburt'ta 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1 1

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. ve son günündeyiz. Kimileriniz dönüş yolunda, kimileriniz hala tatilin tadını çıkarıyor. Her neredeyseniz ve ne yapıyorsanız en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim. Lütfen siz de yayınıma eşlik etmeyi unutmayın. Hoş geldiniz.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone.

0: fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
0: Çay makinesi deyince vatan.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
16: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
17: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
18: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
16: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık.

Bayram dönüşleri başladı. Özellikle büyükşehir girişlerinde trafik yoğunluğu gözlemleniyor. E normal, artık herkes evine dönüyor. Şu dakikalarda direksiyon başında olan dinleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Emniyet kemerinizi umarım takmışsınızdır. Yolculuk boyunca hiç kendinizi yormayın. Bol bol mola verin. Mola verdiğiniz yerlerde keyif yapın. Çayınızı kahvenizi için, yüzünüzü yıkayın. Dönüşleriniz geç olsun ama güç olmasın. Hayırlı huzurlu yolculuklar diliyorum hepinize. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bizden ayrı.

da benim gibi yarını sabırsızlıkla bekleyenlerden misiniz? Yılın en büyük ve en parlak dolunaylarından biri olarak gösterilen mavi ay yarın gece müthiş bir görsel şölen oluşturacak. Ay gece boyunca normalden daha büyük ve parlak görünecek. En net görünümse hava koşullarına bağlı olarak 22.03 saatleri arasında. Bu arada mavi ay ismi ayın gerçekten mavi olmasından değil, nadir gerçekleşen özel dolunay dönemlerinden kaynaklanıyor. Böyle bir isim verilmiş. Ama şunu söyleyebilirim, diğer dolunaylara göre çok özel, çok daha büyük ve muhteşem bir görüntüsü olacak. Bu yüzden yarın gece mutlaka gökyüzüne bakın. Evet, popun kralındasınız. En sevdiklerimizle devam ediyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış.
2: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
12: Kazancım net, Sigortam Net.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
15: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
16: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Radyo burası, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bugün artık bayramın son günündeyiz. Tatil bitmek üzere. Biliyorum hiç bitmesini istemiyorsunuz. Kim ister ki tatilin bitmesini? Ama ne var ki artık gerçeği görelim, tatil bitecek. Pazartesi günü itibariyle yoğun bir tempo bizler için başlayacak. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Bu şarkıya eşlik eder misiniz?

0: gününde yollarda dönüş trafiği devam ediyor. Yoğunluk gece itibariyle arttı. Bolu Valiliği de yeni bir dizi tedbir kararı aldı. Bugün saat 13'ten yarın gece 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek. Mersin'den gece saatlerinde zincirleme kaza haberi geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatler Ankara'da yapılacak buluşmalarda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Özel dün Silivri Cezaevini de ziyaret etti. Mutlak butlan kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'yla ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Cumhurbaşkanı birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için dün kurmaylarıyla bir araya geldi ancak toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump, toplantı öncesi verdiği mesajında bir kez daha, İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olamayacağını kabul etmeli dedi. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen 2 gündür aranıyor. AFAD koordinesinde 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araçla aramalar sürdürülüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar kuzeyde yükseliyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 23, Ankara az bulutlu 20, İzmir ve Antalya az bulutlu 29, Bursa parçalı bulutlu 25 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint Germain Budapeşte de Arsenal'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman Daniel Siebert yönetecek. Galatasaray'da Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Özbek daha fazla süre almak isteyen Icardi'ye oynama garantisi veremeyeceklerini söyledi. 33 yaşındaki golcüye 4 milyon eurodan 1 yıllık yeni sözleşme sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayağında dün iki maç vardı. Türk Telekom Anadolu Efes'e 70-77 yenildi. Fenerbahçe Beko'da Safiport Erok Spor'u 96-73 ile geçti. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bayramın dördüncü gününde kuzey iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu. Bolu dışında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle su baskınlarına karşı dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakalım. Karadeniz havasını bırakıp İstanbul'a dönüyoruz demiş Onur. İstanbul'un yoğunluğunu, trafiğini düşünmek bile beni yoruyor. Ama yine de şehrimi seviyorum demiş. İnanır mısın Onur? Ben de çok seviyorum bu kadar yoğunluğa ve karmaşaya rağmen. Bir diğer mesaj da şöyle. Ailece çıktığımız ilk uzun tatildi. Şimdi dönüş yolundayız ve sıradaki şarkıyı bize armağan etmeni istiyoruz demiş Elif Can. Pekala, sıradaki şarkıyı size de armağan edeceğim. Bir mesaj daha var. Almanya'dan bayram için geldik. Şimdi dönüş hazırlığı başladı. Türkiye'den ayrılmak her zaman zor oluyor. Sıradaki şarkıyı bize armağan ederseniz enerjimiz biraz daha yükselecek demiş Murat. Pekala. İşte bu şarkı sizin için. Keyfini çıkarın.

Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık koy.

Bugün günlerden Kral Pop Radyo Top 20 saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak sevgili Çelik'in sunumuyla. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çok güzel, çok keyifli bir cumartesi günü devam ediyor. Bayramın son gününde de biz en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. İşte o şarkılardan biri için radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Çünkü çok keyif alacaksınız.

unutmamamız gereken bazı insanlar var. Bayram boyunca çalışan sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, otobüs şoförleri, dinlenme tesisi çalışanları ve tüm emekçilere teşekkür etmemiz gerekiyor. Sayelerinde milyonlarca insan sevdiklerine kavuştu. Ben de onlara bir şarkı armağan etmek istiyorum. İşte bu şarkı tatil yapmadan, hiç durmadan çalışan tüm dinleyicilerim.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, izoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Yapı Kredi World'lüler

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Bayramın son gününde kimi dönüş yolunda, kimi valiz topluyor, kimi de güzel geçen birkaç günün yorgunluğunu dinlenerek atlatıyor. Umarım güzel anılar biriktirmişsinizdir, iyi dinlenmişsiniz ve eğlenmişsinizdir. Evet, yollarda olan tüm dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyorum. Lütfen acele etmeyin. Ve yarın pazar saatler 12'yi gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden en güzel şarkılarımla mikrofonda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. İyi bayramlar Türkiye. Hoşça kalın.

0: mi?
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Geri sayımda haftanın 20 numarasıyla başlıyoruz ve bu hafta 20 numarada geçtiğimiz haftada 20 numarada dinlediğimiz ve 40. haftasında yer alan Norm Ender ve Ebru Gündeş Bir Çift Göz var.

Listemizde 20 numarada Bir Çift Göz ve Norm Ender'e Brügündeş dinledik. Söz müzik Norm Ender'e, düzenleme Mert Kemancı'ya ait, Norm Müzik Medya tarafından yayınlandı. Ve geldik haftanın 19 numarasına. Bu hafta iki basamak geriledi. Tan Taşçı Yok Başka Hayalim şarkısıyla uzun süredir listemizde yer alan yorumlardan biri, söz müzik düzenleme Tan Taşçı'ya ait ve listemizin bu hafta 19 numarası.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarası Yok Başka Hayalim şarkısıyla Tantaşçı oldu. Geldik haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada uzun süre zirvede dinlediğimiz şarkılardan biri Çağla ve Doğu Sivek var. Seni Düşündüm şarkısının sözleri Yılmaz Tatlıses, Doğu Sivek, müziği Burhan Bayar, Doğu Sivek ve düzenlemesi de Berk Arda Büken'e ait. Listemizin bu hafta 18.

Listemizde 18 numarada Seni Düşündüm şarkısıyla Çağla Doğu Sevek dinledik. Eva Records tarafından yayınlandı. Geldik haftanın 17 numarasına. Listemizin bu hafta 17 numarası Poise ve Murat Boz oldu. Yapar mısın şarkısıyla 43 haftadır listemizdeler ve listemizde 17 numaranın sahibi oldular.

0: Radyo Top 20. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin evim.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Teknosa'da Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz, geri sayımımız haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizin 16 numarası 19 haftadır listemizde yer alan Manifest grubu oldu. Başrol sensin, müzikal kariyerlerinde birinci yıllarını kutlamak adına sözü ve müziğini kendilerinin yaptığı şarkı ve listemizin 16 numarasında.

Geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Başrol Sensin şarkısıyla Manifest'i 16 numarada dinledik. 15 numarada ise Blok 3 var. 43. haftasında Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla bir basamak geriledi ve listemizin 15 numarası.

Sözü müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan Ne Yapıyorsun Mesela şarkısı ve Blok 3 yorumu listemizde bu hafta 15 numaraydı. Haftanın 14 numarası ise listemizde en uzun süredir yer alan yorumlardan biri. Kraliçemiz Sezen Aksu yorumu Ey Aşk oldu. Şarkının sözü müziği Sezen Aksu ve düzenlemesi de Mustafa Ceceli'ye ait.

Paşa Gönül Şarkıları albümünde birçok özel şarkı gibi Ey Aşk da çok severek dinlediğimiz yorumlardan ve bu hafta listemizde 14 numarada yer aldı. Sezen Aksu'yla Ey Aşk. Geldik haftanın 13 numarasına. 13 numaranın sahibi Ankara Ekos, Beni Al şarkısıyla listemizde 10. haftalarında geçtiğimiz haftaki yerini korudular ve Beni Al 13 numaranın sahibi. Beni Al.

Söz Mertkan Erkan, müzikse Sertan İpek Mertkan Erkan'a ait. Beni Allah Ankara Ekos listemizin 13 numarasıydı ve geri sayımda 12 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. 14. haftasında APO yeraltı şarkısıyla geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası.

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi APO Kutay Sokur'a ait. Yeraltı şarkısıyla APO listemizin 12 numarasıydı ve haftanın 11 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Bu hafta 11 numarada bir basamak gerileyen Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan var. Şarkının sözü müziği Ahiyan'a, düzenlemesi de Mustafa Kalem'e ait.

Listemizde 11 numarada Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan dinledik. Ahiyan Müzik tarafından yayınlandı. Geldik haftanın 10 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 10 numarası Poise. Uyuyamadın değil mi şarkısıyla bu hafta bir basamak geriledi ve 10 numarada dinliyoruz.

0: Radyo Top 20 Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
5: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış.
4: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
3: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
6: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel notası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve nane.

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Zamanlı Arçelik'le.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele?

0: Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor geri sayım. Ve 9 numarada geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısıyla yükselişini sürdürüyor ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 9 numarası.

Sözleri ve müziği Çağrı Kaymak tarafından hazırlandı. Kerem Aktağ düzenlemeyi yaptı ve yangın yeriyle Elif Buse Doğan yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 9 numaraya yükseldi. Ve 8 numarayla devam ediyoruz yükselişimize. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve 8 numaranın sahibi Bir Güldün şarkısıyla Emre Fel Funk Takıl oluyor. Listemizde 21. haftalarında 2 basamak gerileyerek 8 numaraya yerleşiyor.

Söz müzik Emre Fel tarafından hazırlandı. Düzenlemede ise Emre Fel Funk Takıl ortaklığı var. Bir Güldün Emre Fel Funk Takıl listemizde 8 numaraydı. 7 numarada ise bu hafta Umur Doma ve Hande Ünsal yer aldı. Gel şarkısının sözü müziği Umur Doma'ya ait ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 7 numara.

7 numarada Gel yorumuyla Umur Doma ve Hande Ünsal dinledik. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 6 numarası ise Manifest oldu. Manifest'i 16 numarada Başrol Sensin şarkısıyla dinlemiştik. Ve bu hafta 6 numarada Daha İyi yorumuyla dinleyeceğiz. Daha İyi şarkısının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz'a ait düzenlemesi.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 6 numarasıydı Manifest ve Daha İyi yorumu. Haftanın 5 numarası ise geçtiğimiz haftada 5 numarada dinlediğimiz APO oldu. Ömrüm şarkısıyla 5 numarada dinleyeceğiz. Hatırlatalım, Yeraltı şarkısıyla listemizde 12 numarada dinlemiştik. Ölüm.

Ömrüm şarkısının sözü müziği APO'ya ait ve APO yorumu Ömrüm Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 5 numaraydı. Haftanın 4 numarası bu hafta bir basamak geriledi ama 30 haftadır listemizde Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta şarkısı. Şarkının sözü ve müziği Sammy Cenk'e, düzenlemesi Sammy Cenk Berkarda Büken'e ait. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta haftanın 4 numarası.

numarada Çıkmaz Bir Sokakta'yla Semih Cenk dinledik. Haftanın 3 numarasıyla adım adım zirveye yaklaşıyoruz. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 3 numarada Blok 3 var. Kusura Bakma şarkısıyla uzun süre zirvede dinlemiştik ve bu hafta bir basamak daha geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numaraya yerleşti.

25. haftasında Blok 3'ü Kusura Bakma şarkısıyla bu hafta 3 numarada dinledik. Geldik haftanın 2 numarasına. Zirvenin ortağı geçtiğimiz hafta hızlı bir yükselişle listemize 4 numaradan giriş yapmıştı. Bu hafta 2 basamak yükseldi ve Mebrure Değilim şarkısı, Yapay Zeka şarkısı İstanbul Music House tarafından yayınlandı. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2 numaraya yükseldi. Ben sen-

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone!

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin

0: kaçırmayın.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

aldığın 10 bin lira değerinde paramfara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: 20. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Bir gelsen, bir görsen, serşefil halimi.
1: 19 numara.
3: Yok başka hayalim, aynı ben değilim.
1: 18 numara.

0: 16 numara.
1: Hayalle geldik biz bugünlere. Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle.
0: 15 numara.
2: Yapıyorsun mesela. Mesela kiminlesin ki şu an.
0: 14 numara.
3: Ey aşk derin bir suya dalar gibi.
0: 13 numara.
4: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın ama şakadır.
0: 12 numara.
5: Dayan.

0: 3 numara. İki numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geldik zirvenin sahibine. Zirvede bu haftada Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı hileli var. Üçüncü haftasında hızla yükseldi ve zirveye yerleşti. Geçtiğimiz hafta zirvede dinledik Manifest Ajda Pekkan hileliği, bu haftada yerini korudu. Şarkının sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait. Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Kısa sürede çok sevdik ve bu haftada zirvedeki yerini koruyor. Hileli, Manifest, Ajda Pekkan, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bir numarası.

0: yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 50 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Unutulmaz, unutulmaz.
7: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
8: Aygaz.
9: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
10: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimiz.

Yeniden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 30 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kurban Bayramı'nın 4. gününde yollarda dönüş trafiği sürüyor. Trafik yoğunluğu dün gece itibarıyla artmış durumda. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç yoğunluğu var şu sıralarda. İstanbul yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Dönüş yolunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Bolu Valiliği 1 Haziran Pazartesi günü gece saat 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatler bugün başkentte. Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu halkla bayramlaşma programına katılıyor. Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında. Amerika-İran hattında anlaşmaya varılabilecek mi? Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Amerika'nın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağını açıkladı. İran tarafındansa Trump'a bir kez daha tepki geldi. Nükleer programın müzakerelerde yer almadığı aktarıldı. Trump'ın diplomasiye ihanet ettiği ifadesi dikkat çekti. İsrail-Lübnan hattındaysa ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürürken 7 köy içinde tahliye çağrısı yapıldı. Avrupa sıcak havayla kavruluyor. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları 2 can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen 2 gündür aranıyor. Gençlerin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudansa botlarla arama çalışması devam ediyor. Gazeteci Reha Muhtar Muğla'da kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi devam ediyor.
0: Kral Pop Haber.

0: Budapeşte de Arsenal'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren amilli takım basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için de salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İtalya'daki 7. ayağı saat 16'da sprint yarışıyla başlayacak. Sıralama turlarının en hızlı turunu atan isim rekor tur zamanıyla Marco Bezzecchi oldu. Temsilcimiz Toprak Q1'in sonunda kaza yaptı ve 20. sırada seansı noktaladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Bayramın 4. gününde kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu. Bolu dışında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle su baskınlarına karşı dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bayramın son günü artık değil mi? Birkaç gündür farklı ritimdeydik. Kimimiz yollardaydı, kimimiz aile sofralarında, kimimiz sadece dinlenmeye çalıştı. Şimdi ise tatilin son düzlüğündeyiz. Yarın pazar, ardından yeni bir hafta başlayacak ve galiba bugün birçok insanın içinde aynı duygu var değil mi? Biraz daha kalsaydı fena olmazdı. Hep öyledir ya, tatil nasıl geçti diye sorarsın. Tatilin kötüsü olur mu denir? Biraz daha devam etseydi tatil iyi gelirdi sanki, ama hayat devam ediyor ve o hayatı yakalamak lazım. Gel ya.

Akla gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram coşkusu vatanda.

Aydiatap 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

0: fırsatı kaçırmayın.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Yapı Kredi World'lüler...

Şu an aracında olanlar, belki seyahatte olanlar vardır. Geri dönüş yolunda olanlar mesela. İyi yolculuklar sizlere. Bugün navigasyon uygulamalarına en çok bakanlardan biri misiniz siz de? Evet, çok çalışıyor bugün navigasyonlar. Çünkü milyonlarca insan dönüş yoluna geçti ya da geçmek üzere. Kırmızı yollar, yoğunluk haritaları, alternatif güzergahlar. Bayramın son günü biraz daha strateji günü sanki, değil mi? İnsanlar bir yandan eve dönmenin telaşında, bir yandan trafiğe yakalanmak istemiyor. O yüzden dün, bugün erkenden yola çıkanlar var, biliyorum. Siz de onlardan biriyseniz iyi yolculuklar diliyorum.

Bayramın ardından son günde evlerde ilginç bir manzara. Nedir o derseniz, ben de şöyle bir bakıyorum da, kalan tatlılar, sarmalar, kalan ikramlar. Çünkü bayram boyunca hazırlananların hepsi tüketilemez. Bol bol yapılıyor. Ne güzel. Bolluk bereket olsun hep, ama kalanlar ne olacak? Bir şey olmaz denip yenecek tabii, ne olacak? Bugün belki siz de sormuşsunuzdur. Ne yapacağız bu kadar çok şeyi? Bayramın görünmeyen kahramanı bir buzdolabıdır. Yükleyin buzdolabına. Bakalım ne kadar dayanacak.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresler uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir

0: 10.999 lira.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Bayram bitiyor ama güzel bir haberim var sizlere. Yarın pazar. Yani alarm kurmak zorunda olmayanlar için hala küçük bir tampon gün var arada. İyi oluyor böyle bayramın cumartesi bitmesi, ertesi gün pazar, bir gün mola. Özellikle de cumartesiden geri dönüş yapanlar o bir günü de işte çocukların okulları az bir şey kaldı gerçi ama hazırlık, sonra iş hazırlığı, valizler boşalır, kıyafetler yıkanır. İnsan zihni böyle çalışıyor işte, tatil bitiyor olsa bile önünde bir gün daha olduğunu bilmek rahatlatıyor sanki. Belki de yarının en güzel tarafı hiçbir yere yetişme zorunluluğunun olmaması. Sakin bir pazar geçecek gibi düşünüyorum. Ne dersiniz?

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bayramın bitmesine en çok üzülenlerden biri de siz misiniz? Çocuklar daha çok üzülür ama, değil mi? Çünkü onlar için bayram, harçlık, oyun, geç saatlere kadar oturabilmek, her zamankinden daha fazla abur cubur, şeker, çikolata yiyebilmek, her zamankinden biraz daha fazla ekranda vakit geçirebilmek, değil mi? Bayram şimdi, karışmayalım çocuğa derken. Evet, şimdi ise yavaş yavaş normal düzene dönme zamanı geliyor ama çocukların güzel tarafı da şu, bir sonraki heyecanı bulmaları çok uzun sürmüyor. Bu bayramın kazananı yine çocuklar. Biz tatilin sonu desek de onlar yeni bir başlangıç buluyor kendini. Belki de çocuklarımızı çok daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Onların o güzel enerjisini içimizde taşıyabilmek için çocuk enerjimizi hiçbir zaman kaybetmemiz gerekiyor.

en tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu, senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Nihancı'yla kılçık hocam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ol.
10: Kral

Nasılsınız? Nasıl geçti koskoca bir tatil, bayram? Evet, bugün dikkat edin kendinize. Bu akşam saatlerinde telefonlar biraz daha sessizleşmeye başlar. Çünkü insanlar artık evlerine dönmeye başlayacak. Valizler açılacak, çamaşırlar ayrılacak. Küçük hazırlıklar başlayacak. Bayramın son akşamı biraz öyledir. Kalabalığın ardından gelen sakinlik, biraz huzur ama biraz da yorgunluğun çıktığı bir akşam.

0: Ah yakıyorum.
1: Bayram tatilinde sona geldik. Peki dönüş yolunda olanlar soralım. Zihninizde pazartesi yaşamaya başladınız mı? Bir ağırlık çöktü mü? Yeni haftanın getireceği ya da getirmesini beklediğiniz varsayımsal bir hüzün belki de çöktü. Olabilir, bekleyen mailler, toplantılar, yarım kalan işler. Çünkü uzun tatillerin sonuna doğru yeniden çalışmaya çok hevesli olmasak da bunu yapmamız gerektiğine dair bir baskı hissederiz. O yüzden şunu söyleyelim, tatilin son gününü de tatil gibi yaşayın. Pazartesi zaten gelecek, kaçış yok. O yüzden en azından içinde bulunduğunuz anın güzelliğini yaşayın. Yeni bir anı eklensin hayatınıza.

0: Instagram'da Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Teknosa'da Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Sütaş Ayran.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

Koca bir hafta geride kaldı değil mi? Geçtiğimiz cumartesiden bu cumartesiye. Nasıl geçti peki bayram tatiliniz? Belki çok güldünüz, belki çok yediniz, belki çok yol yaptınız ama umarım biraz da dinlenebilmişsinizdir. Bazen birkaç günlük mola bile iyi geliyor değil mi? Şimdi yeni bir hafta başlayacak. Yeni gündemler, yeni planlar, yeni başlangıçlar ama bence bugünlük acele etmeyin. Bayramın son akşamının da tadını çıkarın, keyfini çıkarın. Yarın yeni haftaya hazırlık için güzel bir gün. Pazar günü yaparsınız onları. Cumartesinizin tadını çıkarın. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 30 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı saatlerde ayrı buluşmalar gerçekleşti. Mutlak butlan kararıyla 2,5 yıl sonra göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililere seslendi. Bizim kitabımızda arınma vardır, ben hesap soracağım dedi. Baba ocağında rüşvete, talana göz yummak olur mu diye sordu. Aynı dakikalarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin Ankara İl Başkanlığındaki bayramlaşma programındaydı. Hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kurban Bayramı'nın 4. gününde yollarda dönüş trafiği devam ediyor. Bolu Valiliği 1 Haziran Pazartesi gece saat 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Trafikteki sigortasız ve kaskosuz araç sayısı 7 milyona ulaştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, fahiş artışlar nedeniyle fiyat düzenlemesi getirilmesi gerektiğini söyledi. Tavan taban fiyat uygulamasını işaret etti. Kelkit çayına düşen kuzenler aranıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit çayına düşüp kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale'yi arama çalışmaları devam ediyor. Bir hatırlatma, emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi, ödemeler E-Devlet üzerinden yapılıyor. Geç kalanlar için geciken her ay başına %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayram tatilinin son günü yağışlar azalacak, sıcaklıklar birkaç derece yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 31, Antalya ve Bursa parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain Budapeşte de Arsenal'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren A milli takım basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Dünya Kupası serüvenine son provalar için de salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final 3. maçında Beşiktaş Gain bugün Galatasaray Teknik'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bayramın 4. gününde kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu. Bolu dışında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle su baskınlarına karşı dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimizin iyi gelecek.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Yapı Kredi World Lüler.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Manifest Amatör. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara APO yeraltı.

48 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. Gel, elinin adımı bırak gel, bırak gel. 7 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara Ankara Ekos Beni Al. Beni al kendin gibi yak, sana yangın ama şakada. 5 numara Semicenk Çıkmaz Bir Sokakta.

0: 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. İki numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Bir numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, meteorun Mayon Yanardağ yamacına düştüğü görüntüleri paylaştı. Enstitü, meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak. Ayrıca kış aylarında da güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyelere ulaştı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 33,5 dereceyi gören sıcaklıklarla rekor tazelendi. Tahminlere göre sıcaklıklar Haziran boyunca devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu aktarıyor. Üretilen gıdanın da %40'ının israf edildiği, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığı anımsatılıyor. Gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su israf edildiği de belirtiliyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek. NASA önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını açıkladı. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar Ay yüzeyinde keşif yapacak, ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: Gülmek için, gülmek için, gülmek için yaratılmış. Dinleyici ver bana. Gülmek için bir profesyonelin yardımına ihtiyacınız olduğunda ben Bahşe Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda her akşam bedelsiz olarak hizmetinizdeyim. Tam olarak bedelsiz değil. Bazen yaptığım bir şakaya alınabilirsiniz, siniriniz bozulabilir. Bu da iyi bir komedi programı dinlemenin bedeli olabilir dostum. Ama daha fazla gülmek ve eğlenmek istiyorsanız hani gidin arkadaşlarınızla çay bahçesinde falan buluşun. Bırakın ki şu anda özellikle direksiyon başındaysanız aynı anda bir çay bahçesinde arkadaşlarınızla gülüp eğlenme ihtimaliniz yok. Üstelik şöyle düşünün, çok arkadaş çok problem demek. Hepsinin hayatında bir takım kötüler var, zalimler var. Size gelip dert yanacaklar. Alçıya alacaklar kulağınızı. Ben en azından kendi dertlerimi kendime saklıyorum. Size yük etmiyorum. Tamam mı? Varmak istediğim yer şu. Ben Bahşe, ister reddedin, ister saçmalama be adam deyin. Umurumda bile değil ama sizin en iyi arkadaşınızım. En iyi arkadaşınızım. Bir kez bile kavga etmedik. Bir kez bile sizden borç istemedim. Eşinize, dostunuza salça olmadım. Ne bir kanun, ne bir kararname, kural imzaladım. Başınıza gelen hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Bundan daha iyi arkadaş mı olur Allah aşkınıza söyleyin bana. Şimdi hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ve komşularımdan da rica ediyorum. Lütfen bana daha fazla kaburma getirmeyin. Evde gut olduk karımla.

Mahmut. Allah canımı almasın ya. Ya zengin muhitte oturmanın da böyle handikapları var ya. 7'de 1 de değil yani. Herkes maşallah 300 kilo dana kesiyor. Kıyamet kopsa bizim mahalle konserve kavurmayla 6 yıl hayatta kalırız ya. Bir de anlıyorum. Mahallede çok seviliyorum. Eyvallah. Da ya bu etleri benim yerime gerçekten ihtiyacı olan garibanlara mı dağıtsak acaba? Ha? Çünkü ben iyi kötü radyo sunucusu maaşımla ithal mital 2 kilo kıymamı alabiliyorum. Aldım mı? O çok şükür. Yahu kurban etinin asıl amacı durumu olmayan, evine sene boyu zar zor et girmeyen fakir fukarayla o lokmayı paylaşmak. Ama bizim insanımız bayram mübarek gün komşuluk ilişkisi adettendir deyip tabağı kapıp kapıya dayanmayı çok seviyor işte. Tam yalan yok. Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Camış gibi de yedim. Yalan yok, yalan yok, bizde yalan yok. Zaten ete hayır diyemeyen bir yapım var. Yani aslan diye sipariş vermişler, yanlışlıkla insan çıkmışım. Öyle bir durum var bende. Ama bu aslanlık meselesi de bir yere kadar be kardeş. Yani bizim hanım dün gece evde et kokusundan rahatsız olup bütün pencereleri açtı. İçeride tütsü yakıyor. Kadın haklı. Ev entegre et tesisi kombinaya döndü. Üstelik bir de televizyonu açıyorsun. Her kanalda bir uzman çıkmış. Kurban etini taze taze yemeyin. En az 24 saat dinlendirin. Diye akılda da. Ya hocam kapıya dumanı üstünde tabak gelmiş. Ben de bir insanım yani, iradem bir yere kadar. Komşu kendi eliyle pişirmiş getirmiş. Ben şimdi o tabağa bakıp bacak bacak üstüne atıp yarını mı bekleyeceğim çay içip Allah aşkına? Bizim insanımıza eti beklet demek, Vajayı dinlerken frekanstaki adama radyonun sesini kıs demekle aynı şey. Kimse kusura bakmasın. Ben bu tabağı da ekmek banarak bitirirken siz o bayram trafiğinde direksiyon başında iki lafın belini kırmaya devam edin. Ben mikseri yavaşça kendi ritmine bırakıyorum. Pürüzsüzce aksın gitsin şovumuz. İyi bayramlar, ayrılmayın. Kral Pop'tayız.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar, iyi bayramlar Türkiye. Nasıl geçiyor tatiliniz bakalım? Aralık ayında ödediğiniz paranın karşılığını alabiliyor musunuz? Erken rezervasyon, oley! Erken rezervasyon bende yok. Programlarım hep günübirlik. Ekstra erteleme de yok. Hiçbir şeyi bugün ödemiyorsunuz. Programın bedava olduğunu da hatırlattık. Erken rezervasyon lafını sevmiyorum. Çünkü ben erken rezervasyon yüzünden 3 kez evlenmek zorunda kaldım. Bu şaka 10 üzerinden 9.4 zorluk derecesine sahip bir şaka. Hala benimleyseniz standartın üstünde IQ'nuz var, tebrik ediyorum. Senin IQ'un Bayce? Benim IQ'um karşımdaki kadının güzelliğine bağlı olarak 23 ile 3000 arasında gidip geliyor. Kadın çirkinleştikçe zekam düşüyor, güzelleştikçe yaratıcılığa yeni anlamlar katıyorum. Evet, zaten bu yüzden bütün çirkin kadınlar ay Bayce mi yakışıklı adam ama tam bir salak diye bahseder benden. Mesela, ama problem değil, problem değil çünkü çirkinler cemiyeti arasında iyi ve saygın bir adım olsun falan gibi bir endişem yok. Aa, bir keresinde bir kıza şey dedim, biliyor musun, benimle birlikte olursan hamileliği üstlenip evladımızı 9 ay karnımda taşımaya hazırım. Bu arada hayatım, erkeğim tabii ama sana olan aşkım o kadar büyük ki tıp dünyasını ayağa kaldırır, o biyolojik ezberleri bir saniyede bozarım, yeter ki bana bir şans ver diyorum. Evet. Ve size bir sır vereyim mi beyler? Kadınlar bazen o galerim var, müteahhitim gibi pahalı yalanları, kasıntı havaları değil, bir erkeğin kendisi için ne kadar rezil edebileceğini, kendini, o çaresizliğin samimiyetini görmek istiyor. Alırsın yani o telefon numarasını. Karşısındakini tavlamak için doğanın kanunlarına, bilime, tıbba bile kafa tutuyor değil mi? Hamile kalırım, ben senin yerine hamile kalacağım, yeter ki benimle ol. Ama aynı adam evlendikten 2 sene sonra karısı marketten 2 torba taşınacak mesela. Ya hanım belim ağrıyor, fıtığım var diye anında kıvranmaya var. Nerede o tıp dünyasını ayağa kaldıran, senin için hamile kalırım diyen fedakar çılgın adam? İlerleyen yıllarda 2 poşet dondurulmuş bezelye karşısında darmadağın oldu, gitti mi? Gitti. İşte kadın o 2 saniyede buharlaşan sahte kahramanlıklarınızı seviyor. Yoksa Süpermen olmadığınızı biliyor, merak etmeyin. Kadın erkek ilişkilerinde erkeğin düştüğü o çaresizlik anı gerçekten dünya tarihinin en büyük dramlarından bir tanesi. Karşısında hayran olduğu bir kadın varken mantık, akıl tamamen devre dışı kalıyor. Kendi doğrularından, karakterinden öyle bir taviz veriyor ki geride sadece o kadını kaybetmeme uğruna her şeyi kabullenmiş zavallı bir canlı kalıyor. Sözüm meclisten dışarı. Sizi tenzih ederim beyler ama gözlerinizin önünde ne dramlar ne trajediler yaşanmıştır gibi. Düşünsenize o ilk buluşmada sırf hoş görünmek için her şeye evet diyen, kadının en sıkıcı hobilerine uymak için can atan o fedakar çılgın. Ne, makrome mi? 3 yaşından beri en büyük hayalim bir makrome ustası olmak benim yahu. Gibi böyle hafızalarınızın alamayacağı kolpalar. İlişkiler ilerleyip evlilik kıvamına geldiğinde bambaşka birine dönüşüyor ama. Aynı adam evlendikten 2 sene sonra yine bambaşka bir insan. Öyle. İyi bayramlar, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da size arkadaşlık etmek için burada canlı yayındayım. Siz tatil, ben çalışıyorum. Ve kendinizi daha da kötü hissedin diye bugün işçi tulumu giydim. Aa, evet, elimde de bahçıvan eldiveni var. Ayrılmayın lütfen.

0: Best of Bay J.
1: Aa, ne garip. Bayram, tatil, çalışıyorum. Adım Bay J ve gerçekten sorun değil. Kimse silah dayamadı başıma bu mesleği seç diye. Yoldan gönüllü çıktım. Hem bugün bu yayını yapmak yerine karımın ananesiyle ne konuşacaktım ben mesela, anladın mı? Hani Edremit'e gittik. Hiçbir ortak yanımız yok. 1939 doğumlu. Güncel olayları da çok bilmiyor. Bir gün ortamda sohbet açılsın diye örnek verdim. Bakın dedim, artık insanlar yapay zekaya aşk mektubu yazdırıyor. Kavga ediyor. Terapi görüyor. Hatta bazıları sevgilisinden karısından daha çok ChatGPT ile konuşuyor. Kadın bana baktı. Oğlum dedi, bu ChatGPT'nin babası ne iş yapıyor? Sözüm meclisten dışarı ama bir neslin tek hedefi mürüvvet ve izdivaç olmamalı ama yani. Tabii ben de ruh hastası olduğumdan ötürü merak ettim. ChatGPT'nin anası kim, babası kim diye sordum. Cevap şöyle geldi. Annem internet, babam yalnızlık, beni de geceleri uykusu kaçan insanlar büyüttü. Anneanneye söyledim, direkt dua okumaya başladım. Ben bu bayram politikadan özellikle uzak durmaya karar verdim. Çünkü hangi cümleyi kursam bir taraf alkışlıyor, öbür taraf dava açmaya hazırlanıyor. Yeminle bu sabah uyandım içimden. Umarım Asya'ya Venüs gezegeni boyunda bir meteor düşmüştür. Ve daha kötü bir haber almayız diye uyandım. Ve bunu Asyalılara olan sempatim veya antipatimle alakası yok. Yani Güney Amerika desem bu defa Arjantin, Brezilya, Peru gibi tatlış eğlenceli milletlere neden kastediyorsun diyeceklerdi. Kolombiya kartelleri beni aramaya başlayacaktı. Çok zor meslek. Rahmetli babam derdi ki, Bay J oğlum, herkesi memnun edemezsin. Herkesi mutlu memnun edemez. Tamam da hadi okey, bir tarafı memnun edeyim o zaman. Tamam da ben taraf olmaktan da nefret ederim. Misyonum insanları güldürüp eğlendirmek. Misal sarışınları sevmeyenleri bunun dışında bırakamam ki mesela. Bırakın ki halka açık bu yayında. Sarışın sevmeyenleri nasıl engelleyeyim? Artı sarışın bence güzeldir. Bir düşünün, mercimek çorbanızı sarı mı isterdiniz, siyah mı isterdiniz? Gerçi bak şimdi bu örneği veriyorum. Bu örnek de riskli oldu. Çünkü birazdan biri mesaj yazar. Kara mercimeği aşağılayamazsın diyecek. İnsanlar çıkıyor. Irkçı Bay J. Irkçı kara mercimeğe laf söyledi Bay J. İnsanlık olarak inanılmaz hassas bir döneme girdik millet. Bir şey söylüyorsun, biri kırılıyor. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Bu defa neden sessiz kaldın diyorlar. Ben çocukken insanlar tost makinesinde elektrik çarpıyor diye sinirlenirdi. Bu. Şimdi herkes birbirine sinirli. Wi-Fi yavaş olsa insanlar banka soygununda rehin kalmış gibi davranıyor. Öyle reaksiyon veriyorlar. Eskiden bayramlar daha basitti sanki. Kolonya, şeker, hafif bir aile kavgası, akşamüstü de dağınık saçlı bir akrabanın ben gidiyorum deyip kapıyı sertçe kapatması. Şimdi herkes aynı anda telefona bakıyor ya. Dayın Reels izliyor. Dayılar artık Reels izliyor. Dayı Reels izliyor. Teyzen komplo teorisi seyrediyor. Kuzenin kripto para grafiğine ağlıyor. Anneanne hala çayın altını kıstınız mı seviyesinde kalmaya çalışıyor. Aramı tek en akıllı insan da o olabilir bu arada. Bir de yaş ilerleyince şunu fark ettim. İnsan gerçekten huzur istiyor. Mesela eskiden bayram demek gece dışarı çıkmak, saçma kararlar almak, sabah 6'da tost yemek demekti. Şimdi tek hayalim sessiz bir koltuk, çalışan bir klima ve kimsenin bana telefonuna bir bak şunu, sana şey yolladım, şunu bir gör, şunu bir bak. Çünkü biri bir şey gösterdiği anda ya ekonomi çöküyor, ya uzaylı videosu çıkıyor, ya da birisi 3 saatlik podcast falan çekmiş oluyor. Bir bak ama tamamını izle Bay J, tamamını izlemeni istiyorum. Ama 3 saat olsun, izle benim için. Karım çok yapıyor bunu. Bakın çok net söylüyorum dinleyiciler. Artık bilgi çağını falan geçtik. Direkt yorgunluk çağı bu. Hepimiz bitkiniz. Telefon şarjı %12'ye düşünce nasıl davranıyorsa insanlık da şu anda o psikolojide yaşıyor. Maalesef öyle. Bu yüzden kendinize biraz izin verin ha. Yani bir günlüğüne dünyanın bütün problemlerini çözmek zorunda değilmişsiniz gibi davranın. Çünkü inanın bana dünya siz ne bileyim Twitter'a girmediniz diye dönmeyi bırakmayacak. Biliyorsunuz değil mi? Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Dünyayı yöneten 5 aileden birinin üyesi değilsiniz. Şimdi biraz müzikle tansiyonu düşüreyim. Fark ettiyseniz son 5 dakikadır hem teknolojiyle hem siyasetle hem insanlıkla hem de mercimek çorbasıyla kavga ettim. Evet, Kral Pop Radyo'da Bay J devam edecek. Ayrılmayın.

0: Çalışmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
1: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
0: 40 bin mi?
1: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, Bay J ben. Canlı yayındayım. Hala Bodrum'daki ev stüdyomdan yayındayım. Bunu yapabiliyor olmamız bile bazen bana var gelecekten gelmiş bir mucize gibi geliyor. Ben doğduğumda evimizde interneti bırakın televizyon yoktu. Sonra da siyah beyazdı. Şimdi Bodrum'daki bu ıssız evden dünyaya dijital radyo yayını yapıyorum. Üstelik üzerimdeki o lüks İtalyan keten gömleği çıkarıp kendi kendime fotoğrafını çekip bir kadına anında veri paketi olarak yollayabiliyorum. Programı sunduğum esnada. Akdeniz genlerine sahip, yaşına göre feci karizmatik biriyim ben. Yani öyle yaşını hemen belli eden çöken tiplerden değilim. Ama yer çekimi var. Kaçamıyorsunuz. Babam ben küçükken bana sürekli organik lüks zeytinyağı, omega 3 kapsülleri yutturmaya çalışırdı. Bu adamın bize hiçbir faydası olmuyor demeyin diye hep bu aristokrat detayları anlatıyorum size. Bahsettiğimiz yıllar 70'ler. Omega 3 ne bilinmiyordu ne olduğu. Babam mucit. Evet. Sebebi de şuymuş. İleride gelecekte hücre yaşlanmasını durdurup cildimin parlak kalmasını sağlarmış. Babam bunun bir erkek için makbul bir durum olduğuna inanıyordu. Parlak surat. Ya bilmiyorum ama belki o dönemde onlar için önemli bir vizyon meselesi. Nereden bilebilirdim ki 21. yüzyılda, 2020'lerden sonra koskoca erkekler yüzlerine her ay düzenli olarak gençlik aşısı, botoks yaptırmak için kliniklerde sıra bekleyecekler. Bunu kendimize neden yapıyoruz hiç bilmiyorum. Kadınlar da erkeklerdeki bu yapay gerginliği bir başarı gibi görüyor ya, o bana çok garip geliyor. O klinikte yüzüme o minik iğneleri ilk batıran medikal estetikçiyi bir bulsam var ya. Ama şiddet yok bende biliyorsunuz. Elit eğitim maksatlı. Ne yapıyorsun dostum sen benim karizmama gibi bir şey. Ben insanlara asla fiziki zarar vermem. Süründürürüm konuşarak. Hayır ben anlamıyorum. O minik iğnelerin yüzüne 140 defa batması inanılmaz derecede acı verici ve mikro bir işkence seansı. Ha biliyorum çünkü bir yaptım ben de. Feci canınızı yakıyor. O fütüristik cilt gençleştirme işlemleri. Bunu kendi isteğimizle kendimize yapıyoruz. Ondan sonra da dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sosyal medyada duyar kasıp protesto tweetleri falan atıyoruz. Nasıl bir çelişkili mantıktır bu anlamıyorum ki. Direkt ameliyatsız yüz gerdirme yapsaydın ya Bayşe. Yaptırdım. Bütün o yeni nesil ultrasonik seansları denedim. Ama anladığım kadarıyla o cihazlar benim gibi safkan İtalyan aristokrat genlerinde pek etkili olmuyor. Bizim kibrimiz o dalgaları anında geri püskürtüyor. Bence Pentagon falan doğrudan gençlik aşısı laboratuvarları açsın. Sorgulamalar ve itiraflar için bu acılı seansları kullansın. Evet, Rus ajanına altın iğne deniyoruz. Bu defa da konuşmazsa her yerine botoks yapacak. Ablamla konuştum dün. Dedi ki umarım Bodrum'daki evinde kişisel bakımına dikkat ediyorsundur Bayce. Karın çok güzel ve estetik bir kadın. Kendini biraz bırakırsan anında kaçar gider. Elitlerin dünyası acımasızdır. Güzellerin dünyası acımasızdır demeye çalışıyordu. Ya bakmaz olur muyum kendime hiç? Ya diş fırçamı, elektrikli diş fırçamı düzenli şarj ediyorum. Organik sakal serumları kullanıyorum. Saç çizgimi milimetrik olarak koruyorum. Aslında böyle anlatınca sanki bu Hindistan'daki o her gün binbir çeşit ritüel yapan maymun adamlar gibi bir imaj çıkıyor ortaya. Ama değil ya. Sadece ufak tefek düzeltmeler. Eğer bu işlerden anlayan gurme biri değilseniz ve yüzünüzdeki o çizgileri görünmez hale getirmek istiyorsanız benim gibi bıyık bırakın. Tüm dikkati oraya çekin. Büyük bir bıyık.

0: Bayşe.
1: Ben Bayşe, radyo sunucusu, yarı zamanlı filozof, tam zamanlı dikkat dağınıklığı uzmanı ve attığında geri dönmesini istemeyenler için tek yönlü bumerangın mucidiyim. Evet, halk arasında sopa, sopa deniyor ama pazarlama her şeydir. Tek yönlü bumerang diyorum ben. Ben son dönemde sürekli yollardayım. Ben de hayatım boyunca insanlara motivasyon konuşmaları yapmaya gittim. Kurumsal şirketlere özellikle. Şirket toplantıları, küçük organizasyonlar. İnsanlara işlerini severek yapmayı anlatıyorum. Tabii her zaman kolay olmuyor. Çünkü günde 2 saat konuşup geri kalan zamanda kahve içen biri olarak... Bir şirketin gidip de muhasebe departmanına işinizi tutkuyla yapın arkadaşlar demen biraz provokatif kaçabiliyor. Bazıları bana boş boş bakıyor. Haklılar. Adam sabah 8'de Excel'le kavga etmeye başlamış. Ben karşısına geçiyorum. Önemli olan iç huzur diyorum. Gözleriyle beni pinçiklemeye çalışıyorlar. Çok uçunca havaalanlarıyla da ayrı bir ilişki geliştiriyorsun. Ben artık güvenlik görevlilerinin zihninde potansiyel problem klasörüne yerleşmiş durumdayım. Her geçişte valiz açılıyor. Her seferinde aynı bakış. Bu adam ya sanatçıdır ya da çok garip bir şey taşıyor. İkisi de doğru olabilir bu arada. Canım ilk insan mıyım ben karısını valizde taşıyan? Abi yapmayın, rica ediyorum ya. Dışarıdan bakınca onları da suçlamıyorum. Üzerimde koyu renk kıyafetler, sakal, omuz çantası, uykusuz gözler. Distopik Avrupa filminde kaybolmuş karakter gibi dolaşıyorum, bağımsız. Bir noktada sırf dikkat çekmeyeyim diye havai gömleği giymeyi düşündüm. Böyle çiçekli vardır ya, kısa kollu. Sonra aynada kendimi görünce vazgeçtim. Evet. İnsanın bir gururu olmalı gerçekten. Ve şunu merak ediyorum. Neden uçakta benim yerimde mutlaka biri oturuyor oluyor? Gerçekten ne planlıyorsunuz? Yani belki gelmez. Belki gelmez mi? Belki trafik yüzünden terminalde kaybolmuştur. Adam daha boarding başlamadan miras paylaşımına giriyor. Ayıp, ayıp. Bir keresinde yine bir çift ayrı koltuklara düşmüş. Ben de kızın yanındayım.

Kız inanılmaz güzel. Yani öyle böyle değil. İnsan bir an kendi hayat kararlarını gözden geçiriyor. Ben ne yaptım? Evet. Ben ne yapmadım? Daha çok öyle, daha çok öyle. Sonra sevgilisi geldi. Yer değişebilir miyiz dedi. İçimden geçen ilk cevap çok netti. Hayır! Ama tabii hep birlikte medeni bir toplum içinde yaşadığım için medeni davrandım. Geçtim adamın yerine ve yanıma iki tane hiperaktif çocuk geldi. Evren bana doğrudan mesaj gönderdi resmen. Karakter gelişimi böyle oluyor Bahçe, dayanacaksın diye. Zaten benim prensibim bellidir. Uçakta çocuk yanına düşmeyeceksin. Çünkü çocuk enerjisi ayrı bir fizik kanunu. Bir tanesi koltuğa tekme atar, diğeri tableti düşürür. Hani oğlum amcayı rahatsız etme der. Çocuk bunu yeni bir görev tanımı olarak algılar. Aa, demek amcayı rahatsız edebiliyormuşum. Anne, bunu neden daha önce söylemedin? Otobüste ise yıllardır aynı tercihi yaparım. Bayan yanı. Bilet kişesindeki çocuk bazen bana bakıyor. Abi, kadın sizin yanınızda oturmak istemeyebilir. Bak toy kardeşim. İnsanlara biraz şans tanımak lazım. Belki sohbetimi sever, belki sesimi tanır, belki de bütün yol uyur. Zaten çok da romantikleştirmeyelim yani olayı. Radyonun güzel tarafı şu. Şu an teknik olarak binlerce insanla, yüz binlerce insan, milyonlarca insanla aynı ortamdayım. Erkekler hemen bozuluyor tabii. Bajö, biz de buradayız. Tamam kardeşim, biliyorum ama biz zaten hayal dediğin şey biraz seçici davranmayı gerektiriyor. Ben şu anda hayalimde siz yoksunuz. Bozmayın atmosferi. Kral Pop burası, ayrılmayın. Sadece sen de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba, burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Yani tam olarak olmanız gereken yerdesiniz kardeşlerim. Mikrofonun başında emektar, her zaman içinizden dışarı doğru gelen ses, ben Bay J. Biliyorum direkt konuya pat diye girmek benim pek tarzım değil. Önce şöyle bir dost meclisinde iki lafın belini kıralım derim. Ha, havayı bir yumuşatalım, ondan sonra mevzuya pürüzsüzce akarız. Bazı bağımlı dinleyicilerim bana her gün bu mikrofonda bu yüksek performansa nasıl ulaştığımı soruyorlar. Ya güzel kardeşim, şimdi kafasının içi bilgi eksikliği yüzünden soru işaretleriyle dolu olanlar için eski bir atasözümüz vardır. İşleyen göbek deliği pamuk tutmaz diye. Ve benim hayattaki en önemli prensiplerimden biri, çok zorunlu kalmadıkça hayatta frene basmam. Bu şekilde çocuk sahibi oldum. Tabii şirketten iyi para kazanıyor olmamın da bu enerjide etkisi büyük. Yani genelde maaşımdan şikayet ediyorum ama çok şükür yani yaşamama yetiyor. Bazen ters tarafımdan kalkıp banka hesabımdaki maaşımı hatırlayınca birdenbire kendime geliyorum. Yüzüm gülüyor vallahi. Evet. Şimdi sorabilirsiniz. Hani bazı anonslarında paranın, maddiyatın önemsizliğinden bahsediyordum bence. Doğru. Para bence de önemsiz kardeş. Ama lanet ol, nereye gidersen peşimden geliyor. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum bir türlü. Git, git. Hayır. Seni istiyorum. Sen de beni istiyorsun diye. Eski Türk filmlerindeki Coşkun karakteri gibi resmen. Kral Pop Radyo'da Bay J'nin şovu. Sizden ricam, beni diğer akşam şovlarıyla sakın karşılaştırmayın. Tamamen vakit kaybı. Evet, söyleyeyim bak, akşam trafiğinde 30 bin lira kazanan bir amatör mü dinlemeyi istersiniz? Yoksa bu işten ne bileyim 350 bin lira kazanan bir ustayı mı? Değil mi? Adam orada bisikletinin lastiğini el pompasıyla şişirmeye çalışırken ben yanından son model elektrikli aracımla 300 kilovatlık... Elektrikli araçları hiç bilmiyorum. 300 çok az değil mi? Kim tutar beni? Benden yine araba arkası yazıları istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu her gün öyle pat diye uydurabileceğim bir şey. Neyse dur, aklımda kalan birkaç tane var mahalleden, sayayım size. Zengin sen bekarım. Çok güzel bir sticker bu. Kızılderililerde kötü avcıya verilen ad. Vejetaryen. Bir kadının arabasında gördüm. Tripteyim, aşk nefret ilişkisi yaşayacak erkek arkadaş arıyorum. Şu sonuncusu da hoşuma gitti. Diğer sevgilim yıkılıyor şu an sinirden. Bu düzene, bu sisteme, yani ben bu sistemi sonuna kadar protesto. Geçenlerde gazetede okudum. Dünyada çok tuhaf ilişkiler var. Bir adamın eski karısı, adamın gözü gibi baktığı o koskoca keman koleksiyonunu parçalamış. Japonya'da tutuklamışlar kadını. Çünkü adam iş seyahatindeyken atölyesine gizlice girip adamın tam 54 parçalık keman koleksiyonunu parça pinçik etmiş. Olay geçmişte olmuş ama koleksiyonun içinde meşhur tarihi antika bir keman da varmış. Tam bir 1,5 milyon dolar değerindeymiş ya. Adam profesyonel keman yapımcısı ve tamircisiymiş. 62 yaşında. Eski eşi ise 34 yaşında. Evi bastığı ve zarar verdiği için mahkeme tarafından hüküm giymiş. İş seyahatinden dönmüş adam, yıkılmış tabii. Ben bu kemanları tamir etmeye başladım ama muhtemelen ömrüm yetmeyecek bunları düzeltmeye de, ağlıyor adamcağız. Kadın da dünyaca ünlü bir keman virtüözüymüş bu arada. Ya ben kendi adama düşündüm. Bayağı kas gücü ister be kardeş. Ben ya o 54 tane odun parçasını tek başıma zor parçalarım. Bu kadın mı? Neyse, bari tellere bir şey olmadı diyelim. Ya biliyorsunuz artık teller ateş pahası. Hepsi ithal geliyor. Neyse. Siz olun. Bayram sonrası bu trafikte evdeki hanımlarla tartışıp elinizdeki emektar eşyalardan olmayın. Değil mi? Ben bu antika krizlerinden sıkıldım. Frekansı tamamen kendi pürüzsüz ritmine bırakıp aranızdan çekiliyorum. Hayırlı bayramlar, ayrılmayın. Birazdan tekrar beraberiz. Kral Pop Radyo.

0: Best of Bay J.
1: Dinlediğiniz show Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki. Gelin isterseniz fantastik bilim kurgu gerçek olamayacak kadar başarılı şovu diyelim. Bu show şirketimize bir ton paraya mal olmaktadır. Sadece avukat ve dava masrafları çuvalla para götürüyor. Belki de bu programın en küçük masrafı benim maaşımdır ama söylesenize. Değmiyor mu? Aa, bir alkış beklerdim burada ama efekte basmayı unuttum. Evet. Şu sıralar yeni bir beslenme modeli deniyorum. Adı organik meyve suyu ve sıvı detoksu diyeti. O kadar çok fruktoz ve şeker yüklemesi alıyorum ki gün boyunca aklıma hiç kötü şeyler gelmiyor. Bu akşam olağandan biraz fazla pozitif ve sevgi dolu olursam beni yapmacık davranıyor diye suçlamayın, ciddiyim. Hormonlarımın kimyasal dengesi tamamen bozuldu. Yani bu diyetleri yapmadan önce bir sorun, soruşturun. Sürekli birilerine sarılıp öpmek istiyorum. Karım çok şikayetçi bu durumdan. Gerçekten. Mazeret bile aramıyorum. Şu modern hayatın getirdiği o soğuk izolasyon meselesi. Yani geçen gün bir arkadaşım dedi ki, Bahçe yeni bir virüs gelse, sahte mesafeler yüzünden birine canlı canlı sarılmaktan vazgeçer miydin? Dalga mı geçiyorsun? Asla vazgeçmezdi. Zaten bu fruktoz komasıyla birine sarılmayı göze aldıysan büyük ihtimalle lüks bir detoks kampında 14 gün boyunca izole edilmeyi de canı gönülden istiyor olabilirim. Bilmiyorum. Onu da deneyeceğim. Yaşlı insanlar muhakkak spor yapmalıymış. Ya yeni biyolojik çalışma gösteriyor ki düzenli spor yapan yaşlılar ömürlerini 5 seneye kadar uzatabiliyorlarmış. Süper de bütün o spordan, koşuşturmadan, kardiyodan geçen o fazladan 5 sene boyunca bir yerlerinin feci şekilde ağrıyacağı gerçeğini değiştirmez, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yaşlılık nedir diye sorarlar hep. Önemli olan içindeki ruhun mudur yaşı? Değildir. Ben size söyleyeyim gerçek yaşlılık nedir. Bacak bacak üstüne attığınız zaman bir gözünüz işlevini yitiriyorsa ya da kolunuzu kaldırınca böbreğiniz sinyal vermeye başlıyorsa anatomik yazılımınız bir miktar çökmüş, yaşlandınız demektir. Benden bu kadar millet. Yo, program bitti anlamında söylemedim. Rahat olun. Yani entelektüel kapasitem bu kadar. Program sırasında yorum yapıyorsanız eğer, hani insanoğlu radyoda ne yapabilecekse budur. Sınırları olan basit bir yaratız netice itibariyle. Alo, beynimin sadece %13'ünü kullanabilen bir canlı türünden bahsedebiliyoruz burada. Diğer yanda bir bakıyorsun martı denen o muazzam hayvana. Bir yandan denizden kaldırdığı balığı çiğnerken bir yanda havada kakasını yapabiliyor. Aynı anda denize kakasını yapabiliyor. Tercihan denize, tercihan. Belki de hayatta piyango biletine hiç ihtiyacı olmayan bir burjuvanın keten ceketine de yapıyor. Gerçi bizim gibi beslenmiyor ki hayvan. Her şeyi tamamen organik ve taze yiyor. Yani belki de kafa derimizin bu lifli ve proteinli omega 3 kompozit karışıma ihtiyacı vardı. Belki saç çıkartıyor. Ay, kafama kuş pisledi. Ya bir dur, tedavi desin. Şimdi belki de şu anda istemeden canlı yayında feci yeni bir kellik ilacının formülünü bulmuş olabilirim. Neyse ki Kral Pop Radyo arşiv odasında üzerinde tarih olan Radyo Televizyon Üst Kurulu için kaydettiğimiz bantlarımız var. Umarım biri bunu bir ilaç olarak tescillemeye kalkar, ben de dava ederim. Üretmesi çok angaryalı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Zirveye yükselenlerin tercihi DC Asansör. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diler.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

Bay J. Kardeş, Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Hey! Hello! Merhaba Kral Pop Radyo dinleyicisi. Bay J, hepinize hayırlı, neşeli, güzel bayramlar diler. Milyonlarca kişinin aynı anda beni dinliyor olmasının getirdiği o tatlı stresi kendi halinde ve gamsız karakterimle her akşam keyifle yeniyorum valla. Ben burada bu güzel mikrofonda bir misyonla bulunuyorum aslında. Benim asıl amacım siz kaliteli birinci sınıf radyo dinleyicisine şu bayram trafiğinin ağırlığını, hayatın yükünü unutturmak, evlerinizde, iş yerlerinizde iki çift samimi lafla dertleşmek. Bu. Hepimizin birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var neticede. Ama madem memleket radyoları mikrofonu bana uzatmış, ben de bu şansı yeni tepmiyorum elbet. Bayram özel şovu. Kıymetimi bilenler var aranızda. Eyvallah. Bilmeyenler var. Ama en önemli kişi olan bizim grup başkanı Mehmet Bey. Müdürlerin müdürü. Gezegen Mehmet. Kıymetimi fevdim. Geçenlerde beni lüks bir yemeğe bile götürdü, biliyor musun? Ya çocuk menüsü, mocuk menüsü fark etmez ya. Önemli olan düşünmek. Neticede yemeğe götürdü. Gerisi lafı güzaf. Ama paranın ne önemi var? Ha? Bana her yerde, abi Bay J, sen bu mikrofonun kaç para kazanıyorsun diye soruyorlar. Neden insanlar başkalarının ne kadar kazandığını bu kadar çok merak ediyor ki bu hayatta? Ben ne kadar kazanıyor olursam olayım, günün sonunda sizin gibi bir kot pantolon, bir tişört giyiyorum. Sizinle aynı çay bahçelerine gidiyorum. Aynı derdi paylaşıyorum. Paranın ne önemi kalıyor ki ona? Nasıl ya? Okey, tamam tamam. Kapımdaki o iki kişilik spor otomobili belki biraz izah etmem gerekebilir ama eşimiz siz. Bu söylediğimi tamamen unutun. Başka bir gün uzun uzun dertleşiriz o mevzuyu. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Oho, spor arabama, dört katlı villama, onları mı konuşacağız? Hazır dertleşmekten bahsetmişken geçen gün bir araştırma okudum. Hayatta stresi önlemenin kesin yöntemini bulmuşlar. Kendi kendinize yüksek sesle konuşun diyor uzmanlar. Şu sıra Instagram'da da çok görüyorum. Sürekli bunu söylüyor. Bilim insanları günlük hayatın yoğunluğu, geçim dertleri yüzünden oluşan stresin en iyi çaresinin kendi kendine sesli konuşmak olduğunu söylüyor. Düşünen insanların büyük bir çoğunluğu zaten içinden kendi kendiyle konuşuyor ama bunu sokakta sesli yapanlarla ilgili çirkin yakıştırmalar yapıyorlar. Normalde kendi kendine konuşana deli demek gibi bir tavrımız var. Kendi kendine konuşana deli demek ayıp. Nereden biliyor? Belki adamın kendi kendisine anlatması gereken çok feci önemli derecede bir mevzu var ortada. Kendi kendine konuşmanın durumu tam bilinmese de sesli şekilde kendiyle dertleşmenin insan ruhuna ve stres seviyesine oldukça olumlu katkılarda bulunduğunun önemiyle altı çiziliyor. Madem bugün bayram kuşağının ve bu harika şovun son anonsuna, büyük kapanışa geldik. Bence siz de trafikte kendi kendinize yüksek sesle söylenmeyi bırakın da şu adamın bedelsiz dağıttığı o hakiki neşeden, en hakikatli neşeden biraz nasibinizi alın. Perdeyi kapatıyorum. Kulaklarınızdaki dostunuz şimdilik çekiliyor. Kral Pop Radyo'da o muazzam bayram şarkılarını kendi kendine patlatacak bilgisayar. Pürüzsüzce aksın ritim. Müzik direktörüme, yayın yönetmeme, bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize hayır.

En pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden